her yanım alev aldı. Gitmek çözüm mü sanki, hasretin bende kaldı. Gitmek çözüm.

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

gitmez sevgilim. Hayat bugün gelir, harcarlar

cepten yedik ve senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanı koynuna.

Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Hakkım varsa helal olsun, sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun, sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını

Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şavrut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklam.

0: Ant içmişim sonsuza dek buradayım.
1: Ben de kimim? Şehit de ben, gazi de ben, nefer de ben. Çoban da ben, devlet de ben, polis de ben, asker de ben. Mesele vatansa kırpmam gözümü hiçbir yerde ben. Ölümüne ant içmişim sonsuza dek buradayım.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sundu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın.

0: Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın. Ladies and gentlemen.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı ile sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş. Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi tıp fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin, kendinize ideal edinin." ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Açıklanan sevk listesinde Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 31 isim yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini yaparken acil durum sinyali verip Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağındaki pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Netanyahu, bir İsrailli yolcu ile mürettebatın kokpite girerek olayı önlediğini ve şüphelinin Suudi yetkililerce sorgulandığını bildirdi.
2: Spor.
1: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: ben seni.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
4: Tutku FM. Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş. Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi tıp fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin, kendinize ideal edinin." ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Açıklanan sevk listesinde Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 31 isim yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini yaparken acil durum sinyali verip Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağındaki pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Netanyahu, bir İsrailli yolcu ile mürettebatın kokpite girerek olayı önlediğini ve şüphelinin Suudi yetkililerce sorgulandığını bildirdi.
2: Spor.
1: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, 1 bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Lezzet. Bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
6: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

okotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye.

güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini belirterek yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır dedi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenlerden kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlere yönelik isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu.
2: Spor. Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, 1 bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram LiderGayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

Seçtiğin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının başlamasına ilişkin Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri ve Milletvekilleri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında patlama meydana geldi. 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Kayıp sayısı 10 oldu.
2: Spor.
1: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam, temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetini

0: 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya @ciğerciapoatakum.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta

beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni yasama yılı açılışı kapsamında özel gündemle toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz. Yeni çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi, kayıp sayısı 10 oldu.
2: Spor.
1: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, 1 bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Mukaçinci çalınışı kapının, Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi, bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

0: Bir Grup İnşaat reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası

0: ile gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettin kalbimi. Ben seni görmenin, ben seni sevmenin cezası.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçeme benzer. İşte böyle sevim.

0: Top İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Özterme Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Saf Suna, Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Sıcacık çıtır çıtır pideler, odun ateşinin mis kokusuyla lahmacun, kebap, çorba çeşitleri ve daha fazlası Özterme Pide Salonu'nda.

sonsuza dek kalacak.

0: Top İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
1: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM, Tutku FM.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
5: Saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Perşembe gecesinde Kalkan Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalkan Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Aslında WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

Mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz iyi yayınlar. Bafra'da yatan Doğukan Ayrancı, gözlerine vurulduğum güzel gözlerinden öptüm sevdiğime. Her şeyim olduğum parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Doğukan Ayrancı'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz.

0: İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı'da Çarşamba C4 koğuşunda yatan Gizem Gökmen'e ve tüm sevdiklerine ailesinden bu şarkı armağan olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Gizem Gökmen'e armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Şimdi nasılsın?

İyi yayınlar Bülent. Ben Çarşamba Kapalı'da bulunan canım kızım Melike Dilan Yılmaz için ve sevdiği arkadaşları Duygu Dinç'e, Fatma Kete'ye, Sena İpek, Avşar Sarı, Papatya, Hasan kardeşi Caner'e, Koray Avcı'dan Sen Parçasını armağan ediyorum. Yavrum kantin için küçük bir miktar fazla yatır demiştin, yatırdım. Kızım kendine iyi bak. Ay parçam diyerek mesajını sonlandırmış Bülent için.

Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Sırayla tüm mesajlarınıza yer veriyoruz. İyi yayınlar Tutku FM, ben Sakarya Birnoğlu, L tipinden Tutku Acar. Bu şarkıyı Samsun'da bulunan değerli kardeşlerim Bedirhan Kurt, İlker Sarı, Erkan Karaca ve Çarşamba Kapalı'da bulunan kıymetli dostum Beyza Yüksel'e armağan ediyorum. Tıraş Taş Duvarlar şarkısı armağan olsun diyor, Tutku Acar için geliyor.

ihtimalleme aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Sıralı Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Samsun, kapalıda yatan C29 koğuşunda Oktay Kitap için Kavuşamadık şarkısını istiyorum. Umarım değmiştir. Orada olduğuna kötü bir veda oldu. Olacağı da buydu. Canın sağ olsun, iyi ol. Havalar soğudu, dikkat et. Allah yanında olsun. Allah'a emanet. Merve'nden armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Sade Şeker'den Bahri T-Tipi kapalı D4 koğuşunda. Bundan sol yanım Namık Şeker'e. Hani özlersin ya derinden. Her nefeste bram bram onu çekersin ya içine. Kokusunu alamazsan nefesin kesilir gibi oluyorsun ya. İşte ben de seni öyle özlüyorum, öyle seviyorum. Can özüm. Tıraş şarkısı bizim için gelsin diyor Sade Şeker'den.

Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım.

İyi yayınlar Ağa, altı koğuşunda yatan sevdiğim Mustafa Angay, seni öyle çok seviyorum ki anlatamam canımı, alsınlar da seni bu candan almasınlar, ben seni böyle canımdan öte seviyorum ömrüm, sen iyi ol, ben senden güç alıyorum, kendine çok iyi bak, her şeyim, aklım, kalbim hep sende diyerek mesajını sonlandırmış ve Mustafa Angay'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Ayaz Erdoğan bizlerle beraber olduğu sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. İyi yayınlar, ben C5 Koğuş'undan Kadir Can Taplan, aynı koğuşta kader bile yaptım dostum Emre. Sağlam doğum günün kutlu olsun kardeşim nice özgür senelerin olsun ve yine aynı koğuşta kader bile yaptım abim Cem Aslan, Şener Yılmaz, Can dostum Doğukan Kocaman, Ali Burak Usta, Bedihan Köksal, Ümitcan Aya, Kadir Gürele, Temel Cankaya, Bahadır Tozlukaya, Şener, Yasin Şener'e, Enes Yavuz'a, başka koğuşlarda yatmakta olan kardeşim Baran Sağlam, Umutcan Koparan abim Dinçer Çarıkçı, Emrah Yıldırım ve ortamlarına selam olsun. Kader parçası armağan olsun abim Cem Aslan, can dostum Doğukan Kocaman'a ve saydığım tüm abi ve kardeşlerime armağan olsun diyor Kadir Can Taflan'dan.

İyi yayınlar, ben Karakız. Gözlerini kapatırsın bazı acılar geçsin diye. Oysa bazı özlemlerin ne kapatma tuşu vardır ne de susturacak bir zamanı. Bir şarkının içinde bilmiyorum, iyi miyim onu da bilmiyorum ama seni çok özlediğimi biliyorum. Yakamoz parçası Resul Dalbey için Karakız'dan armağan olsun diyor.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

batsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

zaman güneş doğar kaybolursun. Bayamam ay ışığı der durursun. Bayamam

20.50 saatlerimiz Perşembe gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Bir Ekim'i gösteriyor takvim yaprakları. Bir yayınlar Tutku FM Ankara'dan Yasin. Kapalı yatan eşim Songül'üme bu özel isteğim. Canımın içi bahar gözlü yarim benim. Siparişler gelmeye başladı. Görüşe kadar her şey eksiksiz hazır olacak inşallah. Dün sesini duydum. Ruhum duruldu. Yine o izlemeye doyamadım. Gülüşünle beni benden aldın. Sen benim gözlerindeki kocaman dünyaya sığındığım kaderimsin. Her zerrene ayrı muhtacım, seni çok seviyorum. Sevdan rengi, Özcan Deniz parçası en kıymetlime armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin.

Yasin Bey sevdikleri için geldi. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. 20.55 saatimiz Perşembe gecesinde Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. Yeni çarşamba seri tipi kapalı da A41 koğuşunda yatan canımız Batuhan Pehlivan nasılsın? İyisindir umarım. Biz iyiyiz ablaların olarak hep yanındayız. Seni çok seviyoruz. Canımın içi haftaya yanındayız. Çok özledik seni. Kendine çok iyi bak ömrüm. Uygar Doğanay'dan Oy Hasret şarkısı kardeşimiz Batuhan Pehlivan'a armağan olsun diyor.

Yener Volkan Demirci'den Samet Yıldırım, Can kardeşime ve A7 ile A2 koğuşunda yatan kardeşlerime armağan olsun. Hayret nasıl yaşıyorum şarkısı Volkan Demirci'den armağan olsun diyor.

0: yaşıyorum.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Yiğidar Samsun C22 koğuşunda yatağını kardeşim Yiğitcan Keleş'e ablasından birkaç söz ve şarkı iletmek istiyorum. Toprağı ağaç anlarmış, ağacı yaprak anlarmış. Kardeşi de kardeş anlarmış, insanın kardeşi varsa yalnızlık kalbine vuramazmış. İyi ki varsın canım kardeşim, ailen seni çok seviyor. Bu parça kardeşim Yiğitcan Keleş'e armağan olsun ablasından diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbide ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, ki boşum nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda, senin aklın kalmasın, bugünler geçecek ve ben her zaman her koşulda senin yanındayım, seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun. Tuba Başaran bildiğin gibi değil, parçası diyor Emrah Yalçın'dan.

Asırba Spor Salonu Atakum'da hizmetinize güzel bir spor salonu ömür evlerinde spor severleri bekliyor. Depen bünyesinde 21-14 saatimiz Perşembe gecesinde beraberiz. Sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A3 koğuşunda bulunan hayatımın anlamı olan sevdiğim Berçan Eker. Selam olsun Berçan'ım, her şeyim. Yokluğun içimde hiç dinmeyen bir özlem, her ne kadar yanımda olmasan da kalbimin en güzel yerindesin. Çok özledim, çaresizim. Seni çok seviyorum, benim her şeyim. Seni her şeyden çok seven sevgilin Merve'nden armağan olsun diyorum.

Diğer bir mesajımız yayına. Samsun T-Tipi kapalı. A20'de yatan bir tanem, canımın içi eşim, Kürşat Balcı, gönlümün hükmü sensin. Duvarlar ardında da olsa kalbimiz bir, seni çok seviyorum. Bu şarkı tüm sabrımız ve kavuşma günümüz onuruna armağan olsun diyor Kürşat Balcı için.

İyi yayınlar. C22 Koğuşu'ndan Ahmet Here, Çarşamba'da Yatan Cam Parçam, İknur'un. Duruşmam 3 ay daha attı. Kara kızım biraz daha buralardayız. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Cam Parçam İknur Tibet'im için istek parçam armağan olsun diyor. Seninle başlar şarkısı format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz.

şarkımız için bir mesajımız daha var. Son olarak yayınlar A11 koğuşunda olan Enes Karapelet'in teyzesi Hülya. Enes'im seni çok seviyorum, çok da özledim oğlum. Bir gün gelecek, bu da geçti, hamdolsun diyeceğiz inşallah, az daha sabır diyerek mesajını sonlandırmış Enes Karapelet'e, armağan olsun.

günler A20'de yatan eşim, kardeşim ve sevdiklerim için gelsin tüm güzel şarkılar Taner abi. Ferhat ben diyor dinicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Yunus Emre, Sisko. Açık ve kapalıda yapmakta olan cam parçaların Sercan Tokaç'a, Güney Çakıroğlu'na, Uğur Vural'a, Samet Aynı, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnci, Gökhan Karadağ, Kuşçu Yılmaz, Mesut Tokoz için, İrfan Kocaman, Hami Keskin, Ahmet Uzun, Anıl Can, Salih Efe Çelik, Kanat Gökhan Sah, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen'e, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demir Özbey'e kardeşleri, Yıkılma parçası armağan olsun diyor.

30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Aleykümselam. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan cam parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Mercan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan Armağan Olsun Adım Sanık Her Davada şarkısı diyor.

başlıyoruz. İyi yayınlar. Mertcan Eker'e Merve'nden armağan olsun diyor dinleyicimiz. Bir başka mesajımız sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Gökhan Aslan, tüm dostlara ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum diyor. Gökhan Aslan ve sevdikleri için de geliyor bu parçamız. Son olarak iyi yayınlar A20'de yatan bir tanem canımın içi eşim Kürşat Balcı, gönlümün hükmü sensin, duvarlar arasında da olsa kalbimiz bir, seni çok seviyorum, tüm şarkılar bizim için armağan olsun diyor.

0: İyi yayınlar. Hakan Aslan'dan Samsun TTP kapalı C8 koğuşunda yatan Ömer Aslan, Ekrem Yıldız, Yenul Aslan, Berkcan Uysal'a selam olsun. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. Elbet bir gün canlar. Sürgüne döndü en güzel günlerin parçası Ömer Aslan'a, Ekrem Yıldız'a armağan olsun diyor Hakan Aslan'dan.
1: Ben bu çıkmaz yolu kendim seçmedim. Canımdan geçtim de senden geçmedim.

saatinde 21.38 yaptık saatlerimizi. İyi yayınlar C1 koğuşunda yatmakta olan Can Parçam, Mertcan Togar'a gelsin, özgürlük servetin olsun Hasan'ım. Faz et ki ben bir yanınım şarkısı armağan olsun. Can Parçam, Mertcan Togar'a diyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar İstanbul'dan, sevgiler, ben Aside. Durma Yürüsene şarkısını geçmişi geride bırakıp kendine yeni bir sayfa açan cesur ruhlara, hayata sil baştan başlamaktan korkmayan herkese ve en çok da kendi yolculuğuma armağan ediyorum diyor. İstanbul'dan Aside için geliyorum.

İyi yayınlar, ben Anıl Yazıcı. Öncelikle Can Parçamir, Can Albayrak, Tunağan Sezer, Kurtuluş Kılınç, Can abim Kürşat Bağcı, Anıl Kılınç, Tunağan Çakır Adam, kardeşlerim Erdal Büyükdağ, Berkay Aksey, Tan Demir, Kerem Çelik Anıt'a sizi unuttum sanmayın, ortamınıza selam olsun, vefa ağır yüktür, herkes taşıyamaz. Zor günler elbet biter, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Can parçalarım, bu şarkı Tuna Hanım'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Anıl Yazıcı. İyi yayınlar Kerim Kökçeoğlu, Samsun TTP Kapalı'da A22 koğuşunda birlikte kader bile yaptım. Öncelikle reisim Dinçay Çarıkçı, Bekir abim, Umutcan Koparan, Özcan Karakoç, Bedirhan Olgun, Nevzat Başkurt'a, Kürşat Ar, elbet bir gün özgür günler bizim olacak canlarım, özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Bilsen şarkısı armağan olsun Kerim Kökçeoğlu'ndan diyor.

İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Çetin Kalaycı için Söyleyin Gidiyorum şarkısı Armağan olsun seni dört duvar arasına, beni de sana hasret bırakan hayat bize bir kavuşma borçlu, seni sevgili hasretle bekliyorum, seni gönlüme düşüren Rabbime emanet ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz eşim Çetin Kalaycı için armağan olsun diyor.

İyi günler, ben Emine Nur. Samsun TTP Kapalı'da bulunan Eminim'e A14 koğuşunda yatan Mehmet Emin Aktuman için Gelsene şarkısını armağan ediyorum. Benden can eşime armağan olsun diyor. Emine Nur ve sevdikleri için geliyor.

Bir yeni hanım Mehmetcan Duman olağan içi altında kadar bile yaptım abi ve kardeşlerime öncelikle özüm Kürşat'ıma. Günaydınlar Samet Yıldırım abime, kardeşlerim Mehmetcan Şentürk, Hazar Göçer Şevki, Çoğaltan Orhan Keskin, Fatih Bulut, Yağız Özbol, Tunahan Çöker, Bedirhan Yılmaz, Mertcan Söyler için tövbe ettiğim şarkısını armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum diyor Mehmetcan Dumanoğlu. Diğer bir mesajımız Yasin, bütün sevdiklerime, radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Perşembe gecesinde 22.02 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sırayla. Yayınımız devam ediyor gece yarısına kadar ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Yayına C5 Koğuşu'ndan Doğukan Kocaman, aynı çatı altında kadarlı yaptığım dostum Cem Aslan, Şenay Yılmaz, Ali Burak Usta, Kadircan Taflan, Bedirhan Köksal, Enes Yavuz, Taha Yasin Duru, Faruk İnce, Kaya, Yasin Şenel, Orhan Çankır için. Neden su içmez Tanju Odabaşı, Yasin Felek Bahadır, Tozlu Ümitcan Ay, Ferhat Tanrıver, İbrahim Kara, başka koğuşlarda yatan kardeşlerim Bahri Yıldırım, Kaan Düzgün, Aziz Ramazan Öztürk, Emrullah Bircan Ahmet, Tek Altına, Hüseyin Kanlı, Apo Özcan, Halil İbrahim Torun, Baran Çetin, Kader Gürel ve A22'de yatan Canım Kanımdayım, Emrah Yıldırım için Dinçay Çarışçı, Umutcan Koparan, Baran Sağlam ve ortamlarına selam olsun. Bugün doğum günü olan kardeşim Özüm Emre Sağlam, Özgür Güner'de acısını elbet çıkaracağız. İyi ki doğduğun istek parçam Ceren Sagu, Yakarım İstanbul'u Emre Sağlam ve Cem Aslan'a armağanımdır diyerek mesajını sonlandırmış Doğukan Kocaman.

İyi yayınlar Samsun Kapalı Ağa 19 Koğuşu'nda bulunan Gencay Gence Yareninden canım eşim ömrümün en güzel baharı kalbimin en kıymetli yeri. Sen benim hayatıma dokunan en güzel tesadüf kalbimin hiç vazgeçmediği en güzel hikayesin. Yanında olmasan da varlığını kalbimin her atışında hissediyorum. Mesafeler seni benden uzak tutabilir ama sana olan sevgimden hiçbir şey eksiltemez. Her geçen gün seni daha çok özlüyor, daha çok seviyorum ve sana kavuşacağımız günü daha büyük bir umutla bekliyorum. Bir gün bu hasret bitecek, o güne kadar kalbim hep seninle olacak. Nerede olursan ol, umut, unutma ki ben her zaman senin yanında, önünde ve arkanda, baktığında arkandayım. Seni çok seviyorum, öpüyorum Ayla gözlerinden, Reyhan Karaca'dan iki gözüm şarkısını armağan ediyorum. Gencay Gence yarininden armağan oluyor.

22.12 saatimiz Perşembe gecesinde. Sevgili dinleyiciler, takvim yaprakları 1 Ekim'i gösteriyor. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Tekrar hatırlatıyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Biraz zamana ihtiyacımız var. İyi yayınlar. A3 ve C7 koğuşuna yatmakta olan Asrın Altun, Muhammed Ali Tanrıverdi, Enes Yıldırım, Gökhan Karalı, kardeşlerime Onur Yıldırım'dan selamlar. Nerede kardeş parçası armağan ediyorum. Moralinizi güçlü tutun, umudunuzu kaybetmeyin. Sizleri seviyor ve özlüyorum. Her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Güzel özgür günlerde kavuşmak dileğiyle can parçalarım diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar diliyorum Samsun Kapalı'da yapmakta olan eşim Çetin Kalaycı için. Söyleyin gidiyorum şarkısını armağan ediyorum seni dört duvar arasına. Beni de sana hasret bırakan hayat bize bir kavuşma boşluğu. Seni sevgili hasretle bekliyorum. Seni gönlüme düşüren Rabbime emanet ediyorum. Çetin Kalaycı için armağan olsun diyor ve Serdar Baycan söylüyor sürgündür.

Selamünaleyküm. Biz Ayede Koğuşundan tahliye olan Umut Öztürk ve Alihan Coşkun. Aleykümselam. Bugünkü sabrımız yarınki umutlarımız içindir. Ayede Koğuşu reisine efkarlı Ahmet Coşkun'a bu şarkı armağan olsun. Seni seven kardeşlerin Ayşe her yerde ve Çakır Umut diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz.

Selamünaleyküm, bizi tanıyan herkese selam olsun. A15 koğuşunda yatmakta olan reisimiz, yanımıza can olan abimiz Samet Yıldırım'a selam ederiz. Biz Umut Öztürk,

Yiyene kurban olduğum, adını her an ışımda, içimde bir bahar açıyor, yokluğunda ise mevsimler sessizce kışa dönüyor. Sen uzakta olsan da kalbimin en yakın yerindesin, her gece dualarım sana, her sabah umudum kavuşacağımız güne uyanıyor. Gün gelir bu hasret biter, ben yine gözlerine bakarak bütün yarım kalan cümlelerimi sana sarılarak tamamlarım. O zamana kadar sevgimde, yüreğimde yalnızca seninle seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, yar gözlerin ağlar gibi parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı yapmakta olan canıma can kardeşim, gölgesi yere düşendi, güneşi dinlendiren kardeş benim. Bu dünyadaki kimsem, elbet kavuşuruz. Senden vazgeçmem şarkısı Çetin Kalaycı'ya armağan olsun diyor.

Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz yoğunluğumuz var. İyi yayınlar. Ben Bafra TTP Kapalı'da. Uğur Güvenç, Kübra, Can Yakamoz şarkısını Çarşamba Kapalı'da bulunan sevdiğim Gülcan'a armağan ediyorum diyor. Uğur Güvenç ve sevdikleri için geliyor.

İyiyenler Samsun TTP Kapalı'da yapmakta olan arkadaşım Zeynep Yaman, seni çok özledim çiçeğim, inşallah en kısa zamanda yanımızdadır. Seni seviyorum güzel dostum. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle canım benim, arkadaşın Hatice Şanlı'dan güzel günlerde buluşmak dileğiyle güzel dostum. Armağan olsun bu şarkı sana diyor Zeynep Yaman. İçin bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sertan Kağan, yeni gün, Rümeysa'm, ömrüm, seni çok seviyorum, canını sıkma hiçbir şey için. Ben her zaman yanındayım, için rahat olsun, bir şekilde eve haber gönder, yarın evrakları bırakacağım. Sertan, değişini özledim. Bizi kimse ayıramaz parçası, armağan olsun bütün kader mahkumlarına, selam olsun, hep yanındayım aklından. Beni hiç çıkarma, sen hep aklımdasın, var ol sultanım, hayat arkadaşım, bütün güzel şarkılar Rümeysa'm için armağan olsun diyorum.

yedir. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. 22.36 saatimiz Perşembe gecesinde beraberiz. Takvim yaprakları bir ekimi gösteriyor. Sam Evgali Menkıl sponsorluğunda yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Ceren. Samsun TTP Kapalı'da C8 koğuşunda bulunan her şeyden ve herkesten çok sevdiğim Kaya Demirbaş için yollar duvarlar sevginize engel değil. Sözlerin bittiği yerde bu şarkı söylesin seni ne kadar çok sevdiğimi, içimdeki umut da özlem de sadece sana ait. En güzel günlerimiz yakında, seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor Ceren. Kasım.

Sevgili yayınlar, ben Bilge Olgun. Çarşamba kafalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Prenses'in mektubun geldiği mutluluktan havalara uçtum. Ben de seni çok seviyorum, çok özledim. Fotoğraflara bayıldım, çok güzel çıkmışsın. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. İleride sen şarkısı benden sana armağan olsun diyor Bilge Olgun. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yayına C26 koğuşunda yatmakta olan Çınar Aslan, İsa Çal, Caner Çal. Buradan çarşamba açıkta yatmakta olan İsa Çal amcama aynı koğuşta kadar bile yaptım. Caner Çal'a C25'te yatmakta olan eniştem Şevki Can Balcı'ya Deli Gibiyim şarkısı armağan olsun diyor. Çınar Aslan, İsa Çal, Caner Çal ve sevdikleri için gelsin diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A22 koğuşundan Nevzat Başkur. Çarşamba da yatan canımın içi Ebru Yılmaz. Daha yolun başındayız belki. Şartlarımız zor olabilir ama başlangıcımızın güzel olduğuna inanıyorum. Duvarların arasında bile içinde sana dair kocaman bir umut var. Sevdam sevdanın ötesindedir parçası benden Ebru'ma armağan olsun diyor Nevzat Başkur.

İyi yayınlar C22 Koşu'ndan Kadir Yıldız. Çok değerli abilerin başta Recep Büyükdağ, Eda Büyükdağ, Ersin Köseoğlu, tarihte de Caner Yalçın, Ahmet Erez ve kardeşlerim Berkay Ak, Murat Karaca, Savaş Aker için Mehmet Ali Gültekin'e Şevki Kayapınar'dan Yüce Dağ Başına şarkısını armağan ediyorum. Bu şarkı yoksa engel şarkısı da olsun diyor. Kadir Yıldız'dan ilerleyen zamanda yer vereceğiz.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar. Cezaevindeki eşim Hacı Karakuzu'ya sevgilerimi gönderiyorum. Seni seviyorum, gelmeni sabırsızlıkla bekliyorum. Elbet bir gün kavuşacağız hocam. İki gözüm dön bana canın şarkısını armağan ediyorum. Eşim Hacı Karakuzu'ya armağan olsun diyor dinicimiz. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan Salih Yayınlar bütün adı dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Peki son bir mesajımızı ekliyoruz bu parça için. Çarşamba kapalı C5 koğuşundan Aleyna Olgun. Özüm İlkno Tibet, Kader Bile yaptığım dostlarım Elif Kaya, Sibel Kaya, Rabia Karada, Serap Ertürk, Kübra Altun, Ebru Yılmaz ve Çiğdem Pars, farklı koğuşlarda yatan Neslihan Uzun, Tansu Kaplan, Eda Büyüktağ, Emine Sekmen ve Ebru Kurt'a selam olsun. Dağılmak yok, dayanmak var. Bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek diyor. Aleyna Olgun içinde geliyor. Daha önce Ölüme Yürürüm şarkısına yer vermiştik ve sıradaki güzel şarkımız sizin içinde geliyor.

İyi yayınlar, ben Yaşar Batın Demir. Buradan Çarşamba Kapalı'da yatmakta olan canım teyzem Sema Nur Akyıldız'a çokça selamlarımı gönderiyorum. Hasret ve özlemle kucaklıyorum. Bu şarkıyı armağan ediyorum diyor. Yaşar Batın için geliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Yener Tutku efendim, ben A2 koğuşunda yatmakta olan Yiğit Yusuf Aslan, Canlarım Azcan Hünerli, Sercan Yılmaz, Emir Şener'e, Alper Ustabaş, Dinozor Akın, Aksoy, Doğukan Yılmaz, Azem Adanur ve başka koğuşlarda yatmakta olan kardeşim Abdülkerim Çalışkan'a selam olsun, yasımsın şarkısını armağan ediyorum elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış Yiğit Yusuf Aslan.

var. Konuşma gününe az kaldı, günler kaldı. Ne yaşarsan yaşa, dışarıda seni bekleyen bir kara kız olduğunu asla unutma. Çünkü bizim hikayemiz daha bitmedi. Seni çok seviyorum Resul Dalbey. Hep yanındayım bunu. Hiç unutma, bu şarkıda sana benden armağan olsun kara kızdan diyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Selamun aleyküm, biz Umut Öztürk ve Alihan Coşkun. Aleykümselam, canımıza can olan Samet Yıldırım ve bir o kadar değerli olan efkarlı Ahmet Coşkun'a selam ederiz. Biz vazgeçmedikçe kimse kazanamaz. İstek parçamız toza döndü, maçı her yerde diyerek mesajını noktalıyor denicimiz. Umut Öztürk ve Alihan Coşkun için geliyor.

İyi yayınlar Kaan Uncuoğlu'na, Nazlı Can'dan. Mesafeler sevgimi azaltmıyor. Sadece seni daha çok özletiyor, seni çok seviyorum. Kaan Uncuoğlu'na, Nazlı Can'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. A2 koşuna yatmakta olan oğlum Alper Ustabaş'a ve koş arkadaşlarına selam olsun. Babası dağ gibi yanında. Tüm güzel şarkılar babasından Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

20-10 saatlerimiz geceye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. A22 koğuşuna yatan Nevzat Başvurt'un babasıyım kadar bile yaptı. Başta reisleri Farcan Peki, Özer Dinçay, Çarıkçı, Harun Mutlu ve abileri kardeşleri Bekir Gök, Berk Aydın, Özcan Karakoç, Umurcan Koparan, Serkan Deri, Adem Çal, Arda Rengin, Bedirhan Şenola, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz'a, Oğuzhan Kurt'a, Ahmet Şahin'e ve Ufuk İşleri'ne armağan olsun diyor.

Yine Tutku FM Samsun Kapalı A10 koğuşundan sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na seni her gün özlüyorum. Bugünlerde geçecek, yeter ki sen umudunu kaybetme kalbim. Hep seni çok seviyorum. Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda 23.17'ye yaptık saatlerimizi ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A20'de olan eşim Burakcan Aslan. Bazen bilmek yetmez, sevdiğinin sesinden, kaleminden kalbi ısıtacak güzel bir söze insan tutunur. Sende kalmış şarkısı armağan olsun Burakcan Aslan için diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Alican'dan Dilara'ya armağan olsun. Rize'den Samsun yolculuğundayız diyor. Rize'den Samsun yolculuğundayız diyor. İyi yolculuklar diliyoruz. Alican'dan Dilara'ya armağan olsun diyor.

yayınlar Hamza Kaya'ya, başta Can Reis'im, Berat Kaya, Can abim, Murat Şenal'a ve kardeşim Mertcan Usta, Hakan Yıldırım, Şevket Özcan'a ve ortamına selam ederim. Zaman mı geçmiyor yoksa hasretimiz mi çok kötü? Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle canlarım diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

ömrüm Esam ömrüm, seni çok seviyorum, canını sıkma hiçbir şey için, ben her zaman yanındayım için rahat olsun, bir şekilde eve haber gönder, yarın evrakları bırakacağım, Sertan Değişini özledim, bizi kimse ayıramaz şarkısını armağan ediyorum, bütün kader mahkumlarına selam olsun, hep yanındayım, aklından beni hiç çıkarma, sen hep aklımdasın, var ol sultanım, hayat arkadaşım, bütün güzel şarkılar Rümeysa'ma armağan olsun diyor Sertan Değişini.

0: Kalpten Kalbe programı devam ediyor. Tutku FM.
1: Yeni yayınlanan Sertan Kaan Yenigün.

Tutku FM Samsun Kapalı A3 Koğuşu'ndan sevgilim Mertcan Eker'e gelsin. Sen uzakta olsan da kalbimin en güzel yerindesin. Her gün seni düşünüyor, seni bekliyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun sevgimden hiçbir şey eksilmiyor. Bir gün bu günleri geride bırakıp yeniden yan yana olacağımız günü sabırla bekliyorum. Seni her şeyden çok seven Merve diyor.

Zaman geçiyor ama sensiz geçen günler içimde eksik kalıyor. Adını her düşündüğümde yüzümde bir tebessüm, yüreğimde bir özlem beliriyor. Belki bugün ayrı düşmüş olabiliriz ama sevgim ne eksiliyor ne de yoruluyor. Ben hala en güzel hayalimi, sana yeniden kavuşacağım günü kuruyorum. O güne kadar kalbim hep seninle olacak, kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya gülün parçası armağan olsun diyor.

Sami Gayrimenkul sponsorluğunda 23.40'ı gösteriyor saatlerimiz Perşembe gecesinde sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Hamza Usta, başta Can kardeşim, Mertan Usta ve Kader Birliği yaptı. Berat Kaya, Hakan Yıldırım, kardeşlerime selam olsun. Özgür'ün çatısı altında kavuşmak dileğiyle canlarım hüzün zarardayım şarkısını armağan ediyorum diyor Hamza Usta'dan.

İyi yayınlar Ay 22 Koşunlar Nevzat Başkurt. Çarşamba'da yatan güzel gözlüm Ebru Yılmaz resmini görünce yüzünde bir gülümseme, içimde sana sarılma isteği oluştu. Sanki aramızdaki duvarlar bir anda yok oldu, içimde öyle güzel bir his var ki sanki seni sevmek hayatımın en güzel tesadüfü olacak, benden sana özledim işte parçası armağanım olsun diyor Nevzat Başkurt için gidiyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz güzel belgeleri. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samimi Gayrimenkul sponsorluğunda değerli dinleyiciler. İyi yayınlar Samsun Kavak. Çocuk cezaevinde A16 koğuşunda yatan kardeşim Mert Alevi. Yokluğun çok zor ama nerede olursan ol, seni bekleyen ve seni çok özleyen ailem var. Sen içeride günleri sayarken biz dışarıda seni bekliyoruz. Günler geçecek, kapılar açılacak. Sen yeter ki sabret. Seni çok seviyorum. Bizim hikayemiz şarkısı Mert'ime armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bir sonraki yayında 23.00'da buluşmak üzere. Son bir mesajımız var geceye dair. Bazı insanlar kalbe dokunur, bazıları ise kalbin kendisi olur. Sen benim kalbimin en güzel yerisin. Ne zaman seni düşünsem özlemimle birlikte umudum da büyüyor. Bu ayrılık sevgimizi eksiltmedi, tam tersine daha da anlamlı kıldı. Ben seni dün sevdiğim kadar değil, bugün daha fazla, yarın ise bugünden daha çok seveceğim. Gün gelir bütün kapılar açılır, bütün yollar bize çıkar, işte o gün yalnızca sana sarılıp artık hiçbir şey bizi ayıramaz diyeceğim. Seni ömrümce seveceğim, kurban oldum. Kendine iyi bak, üzerini ör, seni kocaman öpüyorum, Rabbime emanetsin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun. Bu parça diyor, Emrah Yalçın için geliyor, gecenin son isteği.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı, yalan ekti söz.

söyledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdı. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suç.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

Mersin'de Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.